da destekleriniz ola. Aşkullah, şefullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah, üçler, yediler, kırklar, binler, hazır gayb aynı cemerendir, yardımcımız ola.